0: Das.
1: Gelince bak sırana.
0: Yes.
1: New Jersey X-ray 42, Whiskey Echo Zulu.